Bunda yüzümüzden gülmeler, gülümsemeler eksik olmasın değerli dinleyenlerimiz. Sıcak ve samimi güzel bir kahvaltıdan sonra gününüz huzurlu, mutlu ve neşeli olsun. Güneşin sadece gökyüzünde değil, içinizde de açtığı bir gün olsun. Kendinize ve dostlarınıza güvendiğiniz, sevginize ve umutlarınıza sarıldığınız bir gün olsun. Sağlıklı olun, mutlu olun, sevgi ve mutluluk yüreğinizde olsun değerli

0: Günaydın, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz. Evet, bugün çok önemli bir gün. Özel bir gün. Çok kıymetlilerimizin günü. Bugün anneler günü. Evet, bugün yeni bir gün. Umutla dolu tenlerimiz ve bir sayfa ve hayatın tüm güzelliklerini fark etmek için harika bir fırsat değerli dinleyicilerimiz. Bir fincan çayın ya da kahvenin sıcaklığı eşliğinde sevdiklerinizle paylaşacağınız küçük anıların kıymetini bilin. Çünkü bazen en büyük mutluluklar en sade anıların içinde saklıdır değerli dinleyicilerimiz. Ve bugün anneler günü. Hayatımıza sevgiyi, sabrı ve koşulsuz şefkati öğreten tüm annelerin günü. Başta kendi annemiz olmak üzere kalbinde anne sevgisi taşıyan tüm güzel yüreklerin günü kutlu olsun. İyi ki varlar, iyi ki hayatımızın en kıymetli parçasılar. Bugün yüzünden gülümseme, kalbinizden huzur eksik olmasın. Sevdiklerinizle birlikte sağlıkla, mutlulukla dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle değerli dinleyicilerimiz. Günaydın, güzel bir gün sizlerle olsun diyorum ve tabii ki bu arada sevgili Mustafa'ya da hemen günaydın diyeyim. Benim gelmediğim süre içerisinde gerçekten çok güzel beni temsil ediyor. Öncelikle ona teşekkür ediyorum.
1: Rica ediyorum. Günaydın Elif Hanım, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri. Tabii biraz önceki açıklamada da belirttiğin gibi bugün anneler günü. Hemen senin anneler gününü kutluyorum. Bana en yakın olan anne, hemen anneler gününü kutlamış olayım.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Evet, hemen ben de başlayayım. Günaydın Hamburg, günaydın kalbi en güzel yere ait olanlar. Evet, bugün takvimde sıradan bir pazar günü değil, bugün dünyanın en yorulmak bilmeyen insanların günü, anneler günü. Anne dediğin sabaha karşı kalktığında bile aç mısın yavrum diye sorandır. Uykusuz gecelerini uyusun da büyüsün diye sabreden, kendi hayallerini rafa kaldırıp seni hayallerini kurandır. Bazen de bir bakışıyla susturur, bazen bir sarılışıyla dünyayı susturur. Evet, bugün telefonun başına geçip hemen sesini duyalım annelerimizin. Anne günaydın diyelim. Çünkü o kelimeyi sizden, senden duymak onun için en güzel kahveden, en güzel çiçekten daha kıymetli. Evet, uzakta olanlar için de söylüyorum, mesaj at, ses kaydı yolla, radyoyu aç. Biz buradan sizlere köprü olalım.
0: Bence hiç mesaj atmasınlar, direkt arasınlar. Mesaj nedir ya anneye? Allah aşkına yani.
1: Olur ya o an için eğer ki ulaşılamıyorsa.
0: Bulsun fırsatını. Annelerini kaybettiğin zaman anneyi hiç değeri kalmıyor. Ben mesela anneciğimi kaybettim, 2,5 yıl oluyor. Ve inanın anne yanınızda olmadığı zaman bir yanınız eksik kalıyor. Onun için kıymetini bilin diyorum.
1: Evet, kesinlikle. Evet, bugün tüm annelere selam olsun. Ellerinden öpülesi, baş tacı annelerimize. Günaydın annem, günaydın tüm anneler. Siz varsınız diye dünya daha yumuşak, daha sıcak, daha yaşanır. Evet, bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. İyi ki varsınız.

0: Gündüz özlerim ilk aşkımdır gözlerin, kulağıma sözlerin küpe olsun annem benim.
1: Evet, annelerimizi her zaman analım. Biliyorsunuz anneler hep böyledir işte. Yani üzerini sıkı giyin, aman üşütme, aman dikkat et. Evet canım annem desin. Bu arada güzel bir eser var yine sırada. Murat Evgin ve Meyra'dan Canım Annem şarkısı geliyor. Canım annem. Bize güzel dilekler sunan Hayati Bey'e öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Özgür Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Mahmut Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Jale Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Güzel yayınlar diledikleri için. Biraz sonra diğer mesajlarımızı okumaya devam edeceğiz. Bu şarkıyı bizden Ali Bey istemiş, güzel yayınlar demiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Murat Evgin ve Meyra Canım Annem diyor. Ali Bey'in annesi Mehtap Hanım için geliyor.

0: Evet, sıradaki eserimiz kime gidiyor Mustafa?
1: Hemen mesajlarımızı okumaya başlayalım. O kadar çok mesaj geldi ki. Değerli Nisan Eskin Bodrum'dan, Neslihan Hanım bizim Hamburg Türk Sanat Müzik Korumuz'un koristlerinden. Neslihan Hanım günaydın, Bodrum'dan sevgiler, çok teşekkür ederiz demiş. Zeki Müren'den annem şarkısını rica edebilir miyim demiş. Gayet tabii ki değerli Neslihan Eskin Hanım'ın isteği üzerine Zeki Müren'in annem şarkısı kulaklarınızda.

Düşünmekten gör. Sırada yine istek bir eser var değerli dinleyicilerimiz. Bu şarkıyı bizden Özgür Bey istemiş. Annelere Ninni şarkısını. Evet, Nil Kara İbrahimgil'den geliyor. Hakikaten çok güzel yazmış. Annelerin çilesi bitmiyor biliyorsunuz. Özellikle çocuk yetiştirirken neler neler, ne fedakarlıklar yapıyor annelerimiz. Tabii anne olanlar da bunları biliyorlar. Ve Özgür Bey demiş ki eşim için gelsin ve annem için gelsin. Kendisine, Özgür Atay'a ve eşi Ayşe Hanım'a ve annesi Tülay Hanım'a yolluyoruz sıradaki şarkıyı. Annelere Ninni, Nil Kara İbrahimgil'den dinliyor.

Evet, Barış Akarsu çok genç yaşta yitirdiğimiz ve O Ses Türkiye'ye katıldığında, daha doğrusu program aldığında çok güzel bir eser okumuştu. O da annem şarkısı, annesine sürpriz olarak gelmişti. Annesi çok duygulanmıştı ve o anne yüreği Barış Akarsu bu dünyadan göçüp gittikten sonra o acıya dayanamadı. Ardından o da vefat etti. Evet, annelerinizin kıymetini bilin, onların yaşarken değerini bilin lütfen. Hem anneler olsun hem evlatlar olsun. Aradaki bağ bambaşka bir şey. Onu tarif edemeyiz cümlelerle, kelimelerle. Benim de bir şarkım çıktı. Mehmet Özkaya sağ olsun, onun sayesinde anneme yazdığım çok güzel, duygularımı ifade eden diyeyim, sözler yazmıştım. Anneye bir teşekkür borcu hissettim. Annem rahatsızdı ve o cümleler kalbimden satırlara döküldü ve değerli hocamız sağ olsun onu harika bir müzikle taçlandırdı ve çok yakında da tüm dijital platformlarda yerini alacak. Birazdan da o şarkıyı sizlerle paylaşacağım.

Sırada yine istek bir eser var değerli dinleyicilerimiz. Candan Erçetin'den geliyor Annem şarkısı. Bu şarkıyı da bizden, evet, Yasemin Hanım istemiş. Annem şarkısı Candan Erçetin'den, Annem Melahat'a gelsin demiş. Biz de Yasemin Taner'den, annesi Melahat Taner'e bu şarkıyı armağan ediyoruz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Sizlerleyiz ve saat 11'e kadar programdayız. Siz de annelerinize şarkı isteğinde bulunmak isterseniz 43 25 0 46 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

0: kimi?
1: Bu arada değerli Sevim Tarhan ablamız bizlere yazmış. Demiş ki günaydın canlarım, anneler günü mesajınız için teşekkür ederim demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Değerli Ayla Tosun bizlere yazmış. Demiş ki günaydın sevgili Elifçim ve Mustafa Bey kardeşim. İyi yayınlar, mutlu pazarlar herkese demiş. Aynı zamanda tabii ki herkesin anneler gününü kutluyor Ayla Hanım. Değerli Mahmut Koçak bizlere yazmış aynı zamanda. Demiş ki parçalı bulutlu Hamburg sabahından herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Kolay gelsin, iyi yayınlar Mustafa Bey demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli Neslihan Eskin tekrardan demiş ki günaydın Elif'im demiş. Günümüz kutlu olsun. Evet Hamur Türk Sanat Müziği Korumuzun değerli koristi Vecdi Öniş değerli Vecdi Bey demiş ki bütün evet Radyo Metropol Hamburg dinleyenlerine demiş ve değerli Elif ve değerli Mustafa kardeşime It's the Way'den kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ve bu vesileyle bütün...
2: Evet bu arada Vecdi Bey'e de buradan selamlar olsun. Neredesiniz Vecdi Bey? Programda göremiyorum sizi. Yavaş yavaş alışıyordunuz.
1: Evet ve Vecdi Bey demiş ki... Bu vesileyle bütün annelerimizin anneler gününü canı gönülden kutluyorum. Bugün bütün annelerimiz için sözleri Elif Ergün'e ve bestesi hocamız Mehmet Özkaya'ya ait olan Annem şarkısını ve sonrasında da demiş benim için de Zara ve Kutsi'den Hayatımın Anlamını çalarsanız çok memnun olacağım. Bu şarkı gitmek istediği yeri bulacaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum demiş. Evet. Sonrasında evet. Değerli Esma ablamız, Esma Zonmeka. Esma ablamız demiş ki günaydın Elifciğim ve Mustafa'cığım. İyi yayınlar. Dünyadaki bütün annelerin ve anne sevgisi olan bütün kadınların bu özel gününü kutluyorum demiş. Evet, aynı zamanda Korcan Yiğit. Korcan bize İstanbul'dan yazıyor. Demiş ki gruptaki tüm dostlarımızın anneler gününü kutluyorum. İstanbul'dan sevgiler demiş.
2: Evet, Korcan'a buradan sevgiler, selamlar olsun. Bekliyoruz tekrar Korcan'cığım Hamburg'a.
1: Ve Mahmut Koçak demiş ki Elif Hanım sizden özür diliyorum. Size de selamlar, saygılar, sevgiler demiş.
2: Şimdi evet, bir ay gelmeyince bir ay oldu mu? Olmadı o kadar ya.
1: Ve demiş ki naçizane kendi fikrimi söyleyeyim. Benim için anneler günü bir gün değil, her gün anneler
2: aynen
1: günü.
2: Aynen öyle, katılıyorum. Evet.
1: Şimdilik gelen mesajlarımız bu kadar.
2: Evet, aynen katılıyorum. Sadece bir gün olmamalı bugün. Yani annelerimizi bir güne sığdırmamalıyız. Onların değerini yaşarken gerçekten gidin görün, zaman ayırın. Hani biraz önce mesaj atma gibi falan diyorlar ya. Ben buna sürekli karşıyım aslında. Sadece anneler gününde değil, bayramda, seyranda ne gün olursa olsun. Bir de toplu halde mesaj atıyorlar ya. Herkes aynısı gidiyor. Bundan kötüsü yok. Gerçekten tembellikten başka bir şey değil. İnsanın kendi gönlünden kopup yazdığı cümleleri tutabilir mi o hazır mesajlar? Tutmaz. Ben genelde hiç hazır mesaj atmam. Kendim yazarım. Ve bence karşıdakine duyduğunuz saygıdır bu. Öbürü sadece oradan kopyalayıp öbür tarafa göndermedir. İnanın insanlar gitgide tembelleşti. Sonra bu dünya neden böyle oldu diyorlar. Neden robotları kullanıyoruz? Neden onu bunu kullanıyoruz. Ya teknolojide siz de rahatlığı seçiyorsunuz. Hazır mesajları yolluyorsunuz. İşte ondan sonra da robotlar çıkıyor. Sizin yerinizi doldurmaya başlıyor. O yüzden inanın her şey biraz da emek istiyor. Öyle diyelim. Evet Ebru Gündeş'ten geliyor Annem için şarkısı. Bu şarkıyı da bizden Süleyman Bey istemiş. Kendi annesi için. Evet kendi annesi için Leman Hanım için istemiş. Leman Özge için. Biz de bu şarkıyı Leman Özge için gönderiyoruz. Ebru Gündeş'ten Annem için.

0: Evet, bu arada çok mesajlar alıyoruz ama özellikle biraz önce de Vecdi Bey'in isteği üzerine benim annemden bir şarkı istemişti. Evet, biraz önce de bahsettim, Mehmet Özkaya'nın müziğini yaptığını ve sözlerinin benim yazdığım güzel bir tekli çalışma geliyor şimdi değerli dinleyicilerimiz. Evet, öncelikle buradan tüm annelerimizin biraz önce de bahsettiğim kıymetini, değerini bilelim lütfen. Bu çok önemli. Sevgili Mustafa, sana mesajlar geliyor mu daha?
1: Evet, mesajlar geliyor. Değerli İsmail Bey bize yazmış. Demiş ki günaydın Metropol ekibi ve Metropol dinleyicileri demiş. Ali İkber Çiçek'ten Haydar Haydar türküsünü tüm herkese gelsin. Bu arada herkesin anneler gününü de kutluyor. Teşekkür ediyoruz değerli İsmail Bey.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün kalbimden geçen en özel duyguyu sizinle paylaşmak istiyorum. Yeni teklim çıktı, bu şarkıyı annem için yazdım. Onun sevgisine, emeğine, sabrına ve aslında hayatımıza dokunan tüm annelere bir teşekkür olarak. Bir annenin sevgisi tarif edilemez. Bazen bir sarılışta, bazen bir bakışta, bazen de sessizce yanımızda oluşunda saklıdır. Bu şarkım o tarifsiz sevginin küçük bir yansıması değerli dinleyicilerimiz. Evet, tüm annelerimiz olmak üzere tüm annelerin anneler günü tekrar kutlu olsun. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızın en kıymetli yerindesiniz. Umarım bu şarkı kalbinize dokunur diyorum ve bu şarkımı sizlere armağan ediyorum.

tekrar tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Bu arada tabii YouTube'dan şarkıyı çalamadık, direkt telefondan. Tüm dijital platformlarda şarkı yerini alacak çok çok yakında. Şu anda ama sizinle anneler gününe özel olarak paylaşmak istedim tekrar. Evet, ben annemi 2,5 yıl önce kaybettim. Tüm şu anda muhakkak birçok dinleyicimiz vardır. Annesi mekanları, annelerin mekanları cennet olsun, annelerini kaybetmişlerdir. Ama onların yeri, inanın, her zaman aynı yerde, kalbimizin bir köşesinde bizimle yaşamaya devam ediyor. Ben annemin hala öldüğünü kabullenemiyorum. Hala yaşıyor diye düşünüyorum. Ve her zaman yanımda hissediyorum onu. Çok güzel bir duygu aslında bu. Onu yanınızda hissetmeniz, onun sevgisini hissetmeniz ve annelerimizin yaşadığı süre içerisinde belki bazen insan kendisine soruyor, diyor ki o kadar keşke yaşadığı süre içerisinde vakit daha fazla ayırabilseydim.

Sırada yine istek bir eser var değerli dinleyicilerimiz. Selda Bağcan'dan geliyor. Bu şarkıyı da bizden annesini kaybeden Yavuz Bey istemiş. Yavuz Keklikçi, annem ağladım annem Selda Bağcan'dan gelsin demiş. Bana hayırlı uğurlu olsun. Çok çok insanın yüreğine dokunan bir şarkı yapmışsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Evet, ağladım annem şarkısı Selda Bağcan'dan geliyor. Hep birlikte dinliyoruz. Tüm annelere, anneler için gelsin. Bazen çaresiz kaldığımızda yüreğimizden dokunan cümleleri böyle satırlara döküyoruz. Kimi zaman hüzün, kimi zaman sevgi dolu kelimeler dilimizden, yüreğimizden dökülüveriyor birden. Evet, ağladım annem diye sığınan kelimelere dökülen sözler.

Evet, bu arada değerli Sevim Taran ablamız demiş ki Elifciğim çok duygulandım demiş. Anneciğinin ruhu şad olsun. Elinize yüreğinize sağlık demiş. Evet, Lübeck korumuzun değerli koristlerinden değerli Zerrin Ünal ablamız bizlere yazmış. Demiş ki günaydınlar Elif Hanım ve Musa Bey demiş. Elif Hanım anneler gününüz kutlu olsun ve tüm annelerin tabii ki koşulsuz seven, hiçbir karşılık beklemeden ömrün sonuna kadar hiç tükenmeyen sevgi tabii ki bir gün değil her gün. Sıradaki şarkı sevdiklerime ve anneme gelsin demiş. Vecdi Bey harikasın Elif kardeşim demiş. Evet değerli İlknur Sancur bizlere yazmış. Demiş ki günaydın Elifciğim ve Mustafa hocam. Öncelikle annem Yüksel Çelimli ve çiçeği burnunda biricik yeğenimin annesi kardeşim Serap Çelimli. Işık'ın senin ve yüreğinde sonsuz sevgi taşıyan emektar annelerimizin gününü kutluyorum. Onur Akın'dan seviyorum seni şarkısını rica ediyorum demiş.

Evet, bugün bütün annelerinizin muhakkak yanında olun değerli dinleyicilerimiz, mümkünse tabii ki, ama mesaj yollamayın, arayın ya da yanında olun. Bu arada insan annesini kaybettiğinden sonra büyüyor derler ya, gerçekten öyle değerli dinleyicilerimiz. O yaşadığı süre içerisinde siz işim artması, onun varlığı, hasta olduğunuzda yanınızda olması, sizin her zaman çocuksu haliniz, yani büyümemiş olarak kendinizi görüyorsunuz ama annenizi kaybettikten sonra büyümüş oluyorsunuz. Evet, annenize sarılın, annenize her zaman onu sevdiğinizi söyleyin. Bu arada evet, mesajlarımız da gelmeye devam ediyor. Bayağı yoğun bir mesaj geliyor değerli dinleyicilerimiz. Biraz evvel yine Yavuz Bey demiş, Elif Hanım o kadar güzel bir şarkı çıkarıyorsunuz ki yüreğimize dokundu. Gerçekten hüzünlendik burada. Aslında ben o şarkıyı yazarken daha çok duygulanmanız açısından değil, bir anneye teşekkür olarak, yani onların emeğine bir teşekkür olarak yazdığım bir şarkı. O yüzden aslında annelerinizin yüreğinize dokunmanızı istedim. Sizler de en yakın zamanda inşallah çıkarsa lütfen bu şarkımı annenize yollayın, annenize armağan edin. Ben çok mutlu olurum. YouTube kanalında, tüm dijital platformlarda yerini aldığında da oraya ufak bir not bırakırsanız beni ayrıca mutlu edersiniz. Tekrar Mehmet Bey'e buradan gönülden teşekkür ediyorum böyle bir çalışmayı birlikte yaptığımız için.

Gelenekselin dışında sadece kutlanmak için icat edilen o özel günler bana hep biraz zorlama, hatta biraz saçma geliyor demiş Pınar Erişen. Artık neredeyse herkes aklına gelen bir gün icat ediyor. Dünya hijyen günü, dünya sarılma günü, dünya uyku günü, dünya kukla günü, dünya su günü, dünya şaka günü, dünya dans günü, dünya süt günü, dünya yoga günü, dünya çikolata günü, dünya arkadaşlık günü, dünya solaklar günü, dünya yaşlılar günü, dünya kız çocukları günü, dünya çocuk günü, dünya el yıkama günü, dünya toprak günü, Türk kahvesi günü, uluslararası çay günü. Daha bir sürü gün var, hepsini yazmadım. Dünya emoji günü bile var demiş. Bazı ayrımlar ise eşitlik ilkesiyle fena halde çelişiyor. Örneğin tüm çocuklar için dünya çocuk günü varken bir de dünya kız çocukları günü kutlamak. Pozitif ayrımcılık niyetini anlasak da çocukları en başta kız ve erkek diye ayırmak saçma değil mi? Aynı durum dünya kadınlar günü için de geçerli. Neden bir dünya erkekler günü yok ya da neden sadece insan olmayı kutlayamıyoruz? Neyse ki anneler gününün yanına biraz da ayıp olmasın diye babalar gününü eklemişler. Gerçi o da hiçbir zaman anneler günü kadar coşkulu kutlanmaz ama neyse, annelerimiz bizim için kuşkusuz çok değerli, ancak annelik kutsaldır gibi klişelere girmeyeceğim çünkü kutsal falan değiller fakat çok önemliler. Çocuk yetiştirmek hem sabır hem de fedakarlık gerektirir ama kutsallık gerektirmez. Yine de tüm bu uydurulmuş günler arasında anneler günü kulağa biraz daha anlamlı geliyor. Çünkü annelerimiz hayatımızın gizli kahramanlarıdır. Onların sevgisi ve fedakarlıkları sayesinde bugün olduğumuz kişileriz ve bu kutlamaya değer bir sevgidir. Ağlarsa annem ağlar, gerisi yalan ağlar sözü boşuna söylenmemiş. Bir annenin evlat sevgisiyle ölçülebilecek başka bir his bulmak zordur. Gerçekten de annelerimiz hep bizi düşünüp bizim için endişelenirler. Bizimle gülüp bizimle ağlarlar. Etrafında kaç kişi olursa olsun kendi anne babasını, kardeşlerini, arkadaşlarını ne kadar çok severse sevsin hiçbiri bir sevgisiyle karşılaştırılmaz.

evladını yitirmiş anneler, ya anne olmak isteyip de olmayan kadınlar. Ben bir anne olarak bugünü belirli bir isim altında ve takvime sıkıştırılmış bir zorunlulukla kutlamak istemiyorum. Eğer yılın geri kalanında unutulmuşsam, o gün hatırlanmanın da bir kıymeti yok. Çiçek böcek ya da mutfak eşyası da istemiyorum. Bunların yerine bir annenin isteyebileceği en büyük hediyeleri diliyorum. Çocuklarımın güvende ve emniyette olduklarını hissetmek istiyorum. Onlara güzel bir geleceğin beklediği umudunu taşımak istiyorum. Askerlik yapan evlatlarımızın can güvenliğinden emin olmak istiyorum. İşte bunlar bir anneye verilebilecek en güzel, en gerçek hediyelerdir. Kendini anne hisseden bütün kadınların Anneler Günü kutlu olsun.

Evet değerli Vecdi Önis. Evet değerli Vecdi abimin isteği üzerine Zara ve Kutsi'den Hayatımın Anlamı. Ve demiş ki bu şarkı gitmek istediği yeri bulacaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum.

Bu arada canlı yayındayız değerli dinleyicilerimiz. Elif Ergin Official sayfasına girdiğinizde canlı olarak da bizleri oradan izleyip dinleyebilirsiniz. Evet, şu anda sosyal medyadan canlı olarak bizleri izleyenler için de eğer bir şarkı isteğiniz olursa annenize ya da kendiniz için oradan da bizlere yazabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Evet, sanatçımız Kamil Hazar güzel yayınlar dilemiş bizlere. Onun da çok güzel eserleri var. Birazdan bir şarkısını sizlerle buluşturacağız. Ve anneme Allah'tan rahmet dilemiş, mekanı cennet olsun demiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Tüm annelerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun tabii ki. Evet, istekler devam ediyor. Dediğim gibi bu arada canlı yayınımızı da izlemek isterseniz Elif Ergün Official üzerinden benim kanalımdan da direkt sosyal medyamdan da izleyebilirsiniz değerli dinleyicilerim.

Sırada yine istek bir eser var. Sevgili İlknur Sancur. Günaydın Elifciğim. Biraz önce zaten Mustafa okumuştu. Kız kardeşi yeni anne oldu. Annesi, yani İlknur kendi annesi için ve kız kardeşi için, Yüksel Çelimli. Evet, Yüksel Çelimli ablamıza buradan sevgiler, selamlar olsun. Onu kocaman öpüyoruz ve buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Anneler günü kutlu olsun. Ayrıca taptazecik anne olan Serap Çelimli ışığında anneler gününü kutluyoruz. O da anneliğin yeni yeni tadını çıkarmaya başladı. Onun da evladına uzun ömürler diliyoruz. Birlikte nice güzel anneler günü kutlamasını diliyoruz. Ve tabii ki sevgili İlknur'un da anneler günü kutlu olsun. O da çok güzel bir anne, çok tatlı bir anne. Buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Ve bu şarkıyı sevgili İlknur annesi için ve kız kardeşi için istemişti. Onur Akın'dan Seviyorum Seni şarkısını. Biz de armağan ediyoruz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 11'e kadar sizlerle birlikteyiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

0: ve koromuzdan Gülden Hanım güzel yayınlar dilemiş. Günaydın Elifciğim, Mustafa Bey. Bu özel günde harika bir program yapıyorsunuz. Öncelikle bunun için teşekkür ederiz demiş. Onlar bir gün değil, hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve karanlığın adı oldular. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Ben annem Meliha ve rahmetli kayınvalidem Gülay için Mümin Sarıkaya'dan annem şarkısını rica ediyorum. Lübeck'ten sevgiler demiş. Tabii ki bu isteğini yerine getiriyoruz. Mümin Sarıkaya'nın bu şarkısını başka kim istemişti, annem şarkısını? Bir istek daha vardı. Evet, Mümin Sarıkaya'nın annem şarkısını tüm annesi için şarkı isteyenlere gelsin diyoruz ayrıca.
1: Silsem diner mi? Silsem diner mi?
0: Bu arada Lübeck'ten yine bize güzel yayınlar dileyen, birazdan onun ismini de söyleyeceğiz tabii ki. Ama öncelikle Gülden Hanım'ın şarkısı gitsin ve onun tadını çıkarsın.

0: tüm uyanmadın annem.
1: Sevgili Ayla Tosun, evet. Bu şarkıyı annesi çok sevmiş. Rahmetli annem İzmir'de gezerken Zinet Salih de bana da söyle şarkısını tesadüf duymuştu ve sordu kim söylüyor diye sordu. Annem çok beğenmişti o güzel eseri, sizden rica etsem demiş Elif'im. Tabii ki Ayla'cığım, ben o ricanı kırır mıyım? Rahmetli annenin ruhu için gelsin, senin için gelsin, onunla geçirdiğin güzel anılar için gelsin.

Gülcan Hanım, günaydın Elifçin ve Mustafa Bey demiş. Bu güzel günde bizlerle olduğunuz için çok teşekkürler. Başta biricik kızım Miray'ın ve tüm annelerin günü kutlu olsun. Akdeniz akşamlarını rica etsem demiş. Tabii ki sevgili Müjgan Hanım Lübeck'ten. Evet, çok kıymetli işler yapıyor. Kendisi orada 23 Nisan kutlamasında harika bir organizasyon yapmıştı. Gülden Hanım da ikinci başkan olarak, kendisi de başkan olarak buradan tekrar emeklerine sağlık diyorum. Ne güzel gençlerimize sahip çıkıp kültürümüzü yaşatmaya çalışan çok kıymetli dostlarımız, arkadaşlarımız bu arada. Buradan sevgiler olsun Lübeye ve Sema Demirşener, o da koristlerimizden Lübeck'ten. Günaydın Elif ve Mustafa'cığım demiş ve değerli müzik dostları, yine harika bir program oldu canım. Öncelikle canım, hakkı ödenmez anneciğimin, sevgili ailemin, güzel annelerimizin, Elif'ciğim senin ve yayında olan muhteşem anne enerjisine sahip olan bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. İyi ki varsınız demiş. Bu dünya eğer güzelleşip değişecekse kesin bir dişli, dişil anne şefkati olan enerjisiyle değişecek sevgili dostlar demiş. Evet, çok haklısın sevgili Sema'cığım. Çok teşekkür ediyorum bu güzel cümleler için. Lübeck'te Fransız kızlarımızla kahvaltıda yayınımızı dinliyoruz. Sevgiler, selamlar. O zaman o Fransız kızlara da gelsin. Bilmiyorum Almanca biliyorlar mı, İngilizce biliyorlar mı? Lütfen sen onlara tercüme edersin. Eğer Almanca biliyorlarsa ben hemen buradan onlara hoş gelmişler diyeyim. Herzlich willkommen aus Fransız demiş, aus Frankreich. Ich hoffe ihr habt einen tollen Aufenthalt in Lübeck. Sema ist eine wunderbare Mutter. Ich denke, sie ist auch ein ganz toller Gastgeber. Ich widme dieses Lied auch an euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Akdeniz ist ein schönes Gebiet und es ist ein tolles Lied. Ich hoffe, das gefällt euch. Herzlich willkommen nach Deutschland.

yemeyeceğimiz yüreği anne olanların, eşlerimizin, hayatta olan annelerinizin günü kutlu olsun. Aramızda olmayan annelerimizi de saygıyla anıyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Birinci. Evet, Hamburg korumuzdan kendisi aynı zamanda. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Hatice Birinci'ye de anneler günü kutlu olsun diyoruz. Evet, tabii ki hüzünlü, hem mutlu hem hüzünlü bir gün bizler için. Mutluluk annelerimizin günü olduğu için, hüzün annelerimizi, yani kaybedenler için tabii ki, ben de dahil olmak üzere. Bugün biraz sesim buruk ama ne yapıyoruz, enerjimizi düşürmüyoruz, hayat devam ediyor. Akdeniz Akşamları şarkısına hep birlikte eşlik edelim.

0: Evet, bu arada biraz önce Kamil Hazar'dan bahsetmiştik. Bana yeni çıkan şarkım için başarılar dilemiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet, Bir Sevdiğim Var eserini sizlerle buluşturmuştuk. Hatta canlı yayınımızda almıştık kendisini. Bu arada sevgili Korcan Yiğit de canlı yayınımızda katılmıştı buradan. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Eğer programa yetiştirirsek, yoksa yarın da Korcan Yiğit'ten bir şarkı dinleriz. Yarın sabah 8 ile 10 arası kulaklarınızda olacağız tekrar. Evet, çok teşekkür ediyoruz Kamil Hazar'a bana güzel dileklerinden dolayı. Bir sevdiğim var demiş. Bizim de annelerimiz var. Bu arada Emine annemizin ellerinden öpüyoruz. Mustafa'cığım, senin güzel annenin.
1: Evet, benim değerli annem şu an tam 100 yaşında.
0: Maşallah. Ve 41 son, kere maşallah.
1: Son 3 senedir yatalak tabii ki.
0: Ama çok güzel evlatları var. Ona gül gibi bakıyorlar.
1: Ben 9 kardeşin en küçüğüyüm. Tabii ki benim ortanca ablalarımdan bir tanesi şu an yanında. Sağ olsun, hakkı ödenemez. Annemle ilgileniyor. Sonuçta yatalak bir insana bakmak gerçekten zor. Ama annemin ben hala enerjisine, aklına, zekasına gerçekten hayranım.
0: Evet.
1: Hala bu yaşta diyor ki bir şey yapacağınız zaman bana sorun diyor. Sizin aklınız yetmez diyor.
0: Doğru diyor.
1: Yani
0: doğru
1: bütün,
0: diyor.
1: Bütün annelere, bütün anne adaylarına ve bütün annelerin bu yaşa gelip hala bu zekada kalmasını diliyorum ben.
0: Evet, sevgili Emine annemizin ellerinden öpüyoruz. Allah uzun ömürler versin. Ama çok doğru söylüyor. Bir şey danışacaksınız. 100 yaş diyorsun. Bu bir ömür. Yani bu bir tecrübe. Bu birikim. Yani onun o birikimi kimse de yok. Tabii ki onun aklı bizlerden daha fazla.
1: Evet.
0: O yüzden dinlemek lazım.
1: Evet, ben radyomuz aracılığıyla başta değerli annem ve tabii ki ablalarım... 5 tane ablam var. En büyük ablam 80 yaşında. Bütün maşallah ablalarımın ve annemin ve tabii ki bütün annelerin anneler gününü kutluyorum.
0: Evet, benim annem yaşasaydı şu anda 79 yaşında.
1: Evet, değerli Fadime annemizin ben hastalık döneminde kendisiyle tanıştım. Ve biz uzun süre tabii ki elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Benden yana hakkım helal hoş olsun. Fadime annemiz de inşallah mekanı cennet olmuştur.

Bu arada yine mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Sevgili Elifçiğim demiş, Fecri Bey, Mustafa dostum ve Metropol dinleyicileri, süper bir yayın yapıyorsunuz. Bu anlamlı günde yaptığınız yayın gerçekten beni çok duygulandırdı. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Yanımızda olmayanların mekanları cennet olsun. Lübeck'ten sevgiler selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Fecri, buradan da sevgiler selamlar olsun. Evet, anneler günü için geliyor ve Ferda Hanım ne demiş? Aa, Avşa'da mı şu anda? Evet, Avşa. Avşa'dan arkadaşım, İstanbul'dan arkadaşım benim. Biz de Güray Bey'le Avşa Adası'nda anneler günü kahvaltısı yapıyoruz. Herkese kucak dolu sevgili. Ay, bu olmadı gerçekten. Ama beni mutlu ettiniz. Ben hüzünlü böyle program yaparken hakikaten sizi orada görmek beni ayrıca mutlu etti. Oranın enerjisini hissettim şu anda sevgili Ferda ve Güray. Size buradan kucak dolusu sevgiler, tadını çıkarın benim için de. Artık güzel havalarda size geliyor. Biz güzel havaları Mart ayından beri yaşıyoruz buralarda. Hatta güneşlenmeye gittik, pikniğe gittik. Daha Türkiye'de sıcaklar gelecek ama biz de böyle Almanya gelir Mart ayında, Nisan ayında da, Mayıs ayında da bir güneş yapar. Sonra yaz ayında da yağmurlu, böyle kafletli bir hava görürüz buralarda. İnşallah bu sene öyle olmaz ama genelde öyle oluyor sevgili Ferdacığım. Sevgiler, selamlar. Evet, Edip Akbayram'dan anneler günü için geliyor. Bu arada güzel bir haber de var değil mi? Hemen onu da söyleyelim ama kapanışa doğru.

Sevgili Neslihan Eskin Bodrum'dan bana sosyal medyadan da yazmış canlı yayından. Harika olmuş demiş şarkım için. Elif'im tebrik ediyorum. Çok seviliyorsunuz demiş. Sizler de çok seviliyorsunuz. İyi ki varsınız değerli kıymetli dostlarımız ve koristlerimiz tabii.

0: Evet. Galatasaray'ı kutlamadan geçmeyelim değil mi? Yani şimdi hemen Galatasaray'ın dün harika bir performansıyla şampiyonluğunu zaten belirtmiş oldu.
1: Evet, bu arada değerli Yalçın Dayar demiş ki günaydınlar, güzel yayınlar. Tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın anneler gününü kutluyoruz ve vefat etmiş olan annelerimize Allah'tan sonsuz rahmetine nail olmasını diliyorum demiş. Evet, Galatasaray'ımız 2026 yılında 26. şampiyonluğunu aldı. Geçen sene, önceki sene ve daha önceki sene, yani üst üste 4 sene şampiyon oldu. Dün gerçekten şampiyonluk maçı vardı Antalya Spor'la. Ve o kadar gergin, o kadar stresli bir maç oldu ki ben maçın bitiş düdüğüyle oturdum, hüngür hüngür ağladım.
0: Bu kadar fanatiksin desene yani. Şimdi bile duygulanıyorsun.
1: Aslında fanatiklikten ziyade biliyorsun son 4 gündür ben çok ciddi bir gıda zehirlenmesi geçirdim.
0: Evet, evet.
1: Anca bugün toparlanmaya çalışıyorum. Bir de tabii ki sonuçta çok aşırı fanatik olmamakla beraber doğduğumdan beri Galatasaraylıyım.
0: Bütün takımları destekliyoruz. Bütün takımları. Çünkü onlar olmasa karşılıklı oynayamayız. Ama şampiyonluğumuzu da kutluyoruz bu arada. Evet, Galatasaray.
1: Tabii ki yani sonuçta bütün ülkelerde olduğu gibi rakip takımların renklendirmesiyle o lig, o müsabakalar değer kazanıyor. Yani bugün bir Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğerleri, bunların hepsinin bir karma, bir mozaik olması zaten o ligin, o futbolun tadı olmayacak. Kim kimle oynayacak? Galatasaray kendi kendine mi oynayacak? Ama tabii ki evet, yani dolayısıyla biri şampiyon olacak, biri ikinci olacak. Ve bu da nedir? Bu da ülke futbolunun kalitesinin arttığını aslında gösteriyor. Yani düşünün ki bugün Galatasaray bir futbolcunun bonservisine 75 milyon euro para veriyorsa.
0: Evet, evet, aynen öyle. Evet, programımızın da sonuna geldik. Galatasaray'la kapatmak istedik. Evet, bugün güzel bir gün biliyorsunuz. Özellikle annelerimizin günü ve annelerimizin bu özel gününü tekrar gönülden kutluyoruz ve onların bütün güzelliklerini annelerinizle yaşamanız dileğiyle diyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, bugün yeni bir gün, umutlu dolu, tertemiz bir sayfa. Hayatın tüm güzelliklerinizi fark etmek için harika bir fırsat. Bir fincan çayın ya da kahvenin sıcaklığı eşliğinde sevdiklerinizle paylaşacağınız küçük anılarınız olsun diyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Yarın saat 8 ile 10 arası tekrar kulaklarınızda olacağız.
1: Evet, bugün mesajlarına yer veremediğimiz arkadaşlarımız lütfen bizlere bağışlayın. Bizler yarın saat 8-10 arasında radyolarımızın, mikrofonlarımızın başında olacağız ve tabii ki mesajlarınızı okuyacağız.